0: ki mündün çömüsik.
1: Niyü ki kurgan pobaşin, ne kirkan yübü semgi şimdir pop.
0: Wenjam ki zinkun tüsü, yenyan ki ponye kini.
1: Davü ki zinçö pobaşin, ngan suyu sovar, gögi ki simbacin.